0: Yıllarınızı evlisar.
1: Anladım evlisar.
0: Hayır, bu.
1: Tamam, anladım.